Bir tek aileme borçluyum, bir tek onlara so many thanks. Tek dilek, better days. Yok biri ölüme gittim, biraz da kendimi dinleyeyim, bazı cevapları bilmeyeyim. Tek dilek, better days. Zaten çok önceden bilmeyeyim, söylemiştim bebem kitleyim.